Zalqar el şairi Korgol Dosuyip'tin dağı bir tamaşasını eskerip bereyin. Bul mundayçı olup Toktogul rayonunun azır Toktogul suusaktağışı turgan yerde eski rayonun borboru var ile deyip. Çaykananın canında bazar var bolçu deyip. Bazardın canındağı çaykanada daima korgol var ile deyip. Büreğinin bir demesi jok olup kese dağı korgolga var çeken. Ay koke menin atım jok oldu, uyum jok oldu, uşunu bir elge jar çakırı vurdap taap ersendir. Anan elge jar çakırı vurdap taap erçeken, süyünçüsünün teng pulun al çeken. Oşonday gündördün birinde yerte jaz uvağı deyip, yer ılay batkak. Bir jak butundagı gölöçün jogotu iyiptir. Al uakta gölöçtü Anjiyandan, Namangandan barıp alıp kelip uşunday tansık buyum ele deyip. Anan bazardın oğuzuna barıp alıp, kadimkisindey bolu alıp, an çamınca toyu alıp, gölöçü jok butun gölöçü var butuna görsöte koyu alıp, minti oltura teken. Bul korgol dağı kaydağı şumduktu baştağını kaldı deyip, el çoğuldu deyip, oşonda korgol akın, jogolgon gölöçü minti elge jar çakırırdı otat deyip.

Üçtün biri jok oldu kor kolga gelip ergile kokustan tab alganın dep jar çakır urdap atsa elden arasından bir jakşınakay mantaygan gelin çıkıp bir gölöştün tügöyün götürüp kelatat deyt. Ata jer ılay erte jaz mezgili bir batkaka tığılıp kalgan jerinden tab aldım. Uşu gölöş sizdike mespele dese özü turgay gözü balım. Uşu gölöş meyni gidip bayağı Gölöşte alıp gelip ergen gelindi baykap karasa koş boylu eken anan gelinge bata verir de batat deydi.

de güçü belinin omiyin dep bata berdi de emi bayağı jaş kelin uyalıp kanday uyatı jok çal ele dep gölöştü aldına ırgıtıp yiyip el daralap kaçıp ketti deyt. Anda korgol jogolgon gölöçün jerge koyup alıp uşunun barın sen kılbaganda kim kıldı dep gölöçün uruşu vurdap atat deyt.

Kadından eşeğim kırışıp kırışıp kırışıp getemin balama çakama getemin dep oşondan arı getkendeyt bul oşondan kalgan getterdeyt.

0: Bişkek'te saat 13.
1: Futbol boyunca dünya şampiyonatın gürültüsünün başlı demirçisi Aykan Kuruluş Kampanyası.
2: Birinci Radyo Malumatlar Alakanda. Bizdi online uğunuz. UTRK çekit giyici saytında Radyo Uğ bölümüne başbağınız. Birinci Radyo sizdin işinimdü. Malumat bulağınız.
1: Futbol boyunca dünya şampiyonatın gürültüsünün resmi demirçisi M-Bank.